yön çabalarını benden her gohudu. Uyum beraber kim konukta haline uydu. Jibrilando wala grobo ne wala modmo yu ma jibin la bisa kanda na sa lana salanga akay ko fongo be tawni melam dan ne so la gari jere kay be todi char sa hore mbiya ngadun be lane sanana kam ngadun gala masuma fode.

ey zaman mekanı fenar Kurbay var adefna ağlamay dilay defna Allah dilemince mitibet var nekar carnan

ndongo malikumba isabay malikumba kayre ngone jogob kayre sinka kayre kayre mi ci bi gibram nar choron jana bersin buka cilas.

0: bir geliniyor sosis. Cıf, cıf.
1: Nyap, ted.
2: AlloDakar.com.
3: Une émission du service de la radio éducative rurale.